Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bugün sözlerde kendini bulacaksın diyerek çıktık yola. Gayemiz, kelimelerin, kalplerin en derin köşesine dokunacağı, ruhun izlerini aradığımız zamanın ve mekanın ötesine uzanan bir yolculuk. Belki de hakikaten duygularımızla buluşacak, yüreğimizde derin izler bırakacak cümlelerle karşılaşacağız.

Duygularımızı gizlemeyi severiz. Lakin duygularımız hep dışa vurur ister istemez. Bazen en derin hüzünlerimiz en açık şekilde görülür. Birçoğumuz benim gibi olabilir. Duygularını gizleyemeyenlerden. Hani derler ya, köpek balığının yanında kanamak gibidir duygularını belli etmek. Ve işte tam da bu yüzden bazı insanlar incitilirler. Çünkü onlar duygularını o kadar net, o kadar dürüst ve o kadar açık bir şekilde hissederler ki ifşa olurlar. Ve her an incitilmeye hazır, evet belki de incitilmeye teşne olarak yaşarlar. Evet dostum, keşke insanlar kimseyi incitmese ama gerçek bu. Bundan kaçmak mümkün mü? Hayır dostlarım. Çünkü bu dünya hislerimizle şekillenir. Çünkü biz duygusal varlıklarız.

Evet, bugün biraz daha derinlere iniyoruz. Biraz hisler, biraz düşünceler. Ama en çok da kendinizi bulabileceğiniz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bazen bir söz, bazen bir melodi, bazen sadece bir an. İşte tam o anı arıyoruz bugün. Haydi başlayalım.

İnsanoğlu üç şeyi dert eder. Geçmişini, şu anını, geleceğini. Çünkü üçü de hayatın bir parçasıdır. Geçmiş, onda acılarımız, kayıplarımız var. Belki de sevinçlerimiz. Ama genellikle acılarımızı hatırlarız. Bugün, şu yaşadığımız her şey, kaygılar, umutlar, sorular ve gelecek. Bizi bekleyen, bilinmeyen. Ama şu var ki, bu üçüne de sahip olduğumuzda Allah'ın rahmeti, yardımı ve adaleti yanımızda olur. Huzur, kaygılarımızı ve korkularımızı silebilecek bir güçtür. Geçmişi hatırlarken bugünümüzün gücünü unutmamalıyız.

geçmişi dert ediyorsun. Allah'ın rahmeti var. Bugünü dert ediyorsun. Allah'ın yardımı var. Geleceğini merak ediyorsun. Allah'ın adaleti var.

Eskiler der ki gönül sırdır. Sırrını herkese açmazsın ya, gönlünü de açma. Gönül ancak ehli muhabbete açılır. Güzel görün.

Hassas insanlar, bir mesele onları günlerce taşır. Bu dünya hassas insanlar için daha zor dostum. Bir karıncayı incitmekten korkanlar var. Ama bir de karınca yuvasını dağıtanlar.

Bir trene bindin ve yanlış olduğunu fark ettin. Ne yaparsın? İlk durakta inersin. Güzergah yanlış diyorsa in dostum in. Zaman kaybetmeden, maliyet büyümeden.

Eskiler der ki, gönül sırdır. Evet, gönlünü herkese açmamalısın. Gönül doğru kişilere açılmalıdır. Hüzünlerini anlayan, seni olduğu gibi kabul edebilecek kişilere. Bazen başka biri senin acını anlayamayabilir. Çünkü bakış açısı farklıdır. Sadece gönlü güzel olanlar gönlüne dokunabilir.

Mücahitlik, Allah yolunda savaşmak, aslında her zaman bir cepheyi değil, kalpteki savaşı kazanmayı ifade eder. Sabah namazına uyanmak, tatlı uykunu bölmek, bunu her zaman yapmak da bir mücahitliktir. Ya da haksızlıklara her zaman gerektiği gibi müdahale etmek. Hayatta çok şey var ve sen her gün o şeyleri aşarak gücünü ve sabrını bir adım daha ileriye taşıyorsun.

hassas insanlar vardır. Bir mesele onların kafasında günlerce döner. Çünkü kolayca kırılırlar, kolayca incinirler. Ama aslında içlerinde çok büyük bir güç vardır. İnce düşünceler, zarif hareketler. Bir karıncayı bile incitmeyen, karınca yuvasına zarar vermeyen insan. İşte böyle ince, böyle derin yaşar.

Hayatta bazen yanlış trene bineriz. İnsanlarla yollarımız kesişir. Ama fark ettiğimizde erken inmeliyiz. Çünkü zaman geçtikçe o yanlış yolda kalmanın bedeli ağırlaşır. Dostlar, bazen insan yolunun yanlış olduğunu görmeli ve bir an önce doğru yolda ilerlemeli.

Bugün birlikte içsel bir yolculuğa çıktık. Duygularımızı konuştuk, kalbimizi açtık. Ve en önemlisi, birbirimize doğru yolu göstermeye gayret ettik. Unutmayın, her şeyin bir bedeli var. Ama önemli olan doğru yolu bulmak, değil mi? Bu sözler ve müzikte biraz kendini bulduysan, biraz olsun hafiflediysen ne mutlu bize. Selametle dostum, gönlün hep temiz kalsın. Ve unutma, az önce de söylediğim gibi, yanlış trene binmişsen, bir sonraki durakta inmek her zaman mümkündür. Hoşça kalın, kalbiniz hep huzurlu olsun. Bir sonraki programımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.